Ruhe Kaçun, Ruhe Baştere. Ruhe Kaçun, Ruhe Baştere. Ruhe Kaçun, Ruhe Baştere.